beklenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

neyse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31. Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gamarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor.
0: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları. 16 Mayıs 2026 Cumartesi, bugün bu ayı da yarıladık. Bu haftayı da tamamlamak üzereyiz. 19 Mayıs ardından Kurban Bayramı tatili var. Tüm bunları birleştirip bugün tatiline başlayanlar var. İyi tatiller diliyorum o şanslı gruba. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım yayının başında. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Zira burası Kral Pop, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım hafta sonu.

Cumartesi bugün, 19 Mayıs tatili salı gününe denk geliyor. Ardından 9 günlük bayram tatili 22 Mayıs'ta başlıyor aslında. Ama tüm bu haftaları birleştirip gidenler var. Kimse bana ekonomi çok kötü demesin o yüzden. Ama aslında ekonomi uzmanları bunu gayet güzel açıklıyorlar. Şimdi sabah sabah bir hafta sonu sabah bunun neden kaliteli bir hayat yaşama hissiyle alakalı olduğunu ben anlatmayayım. Ama yaz sezonu öncesi olması nedeniyle hem daha uygun fiyatlı tatil fırsatları hem de elverişli hava koşulları nedeniyle elbette ki çok tercih edilen bir tatil süreci oldu bu. Bayram tatilinde en yoğun talep gören bölgeler arasında Akdeniz, Ege, Kıbrıs öne çıkıyor. Yurt dışında özellikle İtalya, İspanya, Balkan ülkelerine olan ilgi artış gösteriyor. Avrupa'nın da bahar aylarında sunduğu o müthiş atmosfer kültür turlarını öne çıkarıyor. Uzak Doğu turlarında önemli bir talep artışı var. Bu dönemi gezi, gastronomi ve kültür turuna ayırmak isteyenlerin de ilk tercihi elbette her zaman olduğu gibi GAP turları. Daha serin bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi ise Karadeniz. Ben bu bayram İstanbul'un tadını çıkaracaklardanım. Herkese de şimdiden iyi tatiller diliyorum.

2008 yeni film vizyona girdi. Türkiye sinema salonlarında Top Gun serisinin 40. yılışı. 40 yıl olmuş, gerçekten inanılmaz. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Top Gun ve Top Gun Maverick yeniden sinema severlerle buluştu. Diğer yandan İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat, Doğa Rutkay, Ercin Su Çoban ve Bekir Aksoy gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Sihirli Annem Periler Okulu haftanın yerli yapımlarından. Moda, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen 3 kadının hayatını anlatan bir film. Başrolde Angelina Jolie yer alıyor ve film aslında güç, kadınlık ve görünürlük temalarını gayet de dramatik bir açıdan anlatıyor. Siccin 9'da haftanın korku filmi 9 mu? 10.

Eskiden özellikle uzun araba seyahatlerinde haritalar açılırdı. Nereden sokacağız, nereden devam edeceğiz bulmaya çalışılırdı. Kah doğru yoldan gidilirdi, kah yanlış sapaklara girilirdi. Döne döne gideceğimiz güzergah bulmaya çalışılırdı ki benim çocukluk hatıralarımda böyle en keyif aldığım anlar nedense bu uzun yol sürüşleri ve harita mücadeleleri. Harita okumak keyifli bir şeydi gerçekten. Bir yandan da mesela işte İstanbul'dan Bodrum'a giderken ne bileyim hangi ilin nerede olduğunu öğrenirdik. Afyon'un İzmir'den önce mi sonra mı olduğunu ister istemez bilirdik falan. Şimdi 40 yıldır oturduğum sokakları hafızam bazen karıştırıyor. Çünkü açık yol neresi diye navigasyona sorduğumda farklı yollar veriyor. Bayağı beynimin tembelleştiğini anlıyorum. Beynimi nerede kullanıyorum diye de düşünüyorum açıkçası zaten bu yapay zeka işlerini hatırlayınca. İşte uzmanlar da diyor ki dijital uygulamalar yön bulma çabasını ortadan kaldırdığı için beyindeki hafıza merkezini değiştirebiliyor. Ve en sık kullandığımız navigasyonlardan birinin sesi olarak ben bile arada beynimizi de kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok tembelleştirdi bu dijital çağ bizi. Ya kalkıp markete bile gitmez olduk, farkında mısınız?

Müzik haberleriyle devam edelim. Manifest, Ajda Pekkan'la yaptıkları Hileli düetiyle kısa sürede büyük çıkış yakaladı. Şarkı sadece Türkiye'de değil, bu arada global listelerde de oldukça dikkat çeken başarılara imza atıyor. Ve Manifest, Dua Lipa'nın yürütücülüğünde Priştine, Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne almaya hazırlanıyor. Bir yandan da Güneydoğu Avrupa'nın en büyük müzik festivali olarak bilinen Sunny Hill Festivali her yıl dünyanın dört bir yanından 100 binden fazla müzikseveri bir araya getiriyor. Daha önce Dua Lipa'nın yanı sıra Miley Cyrus, Calvin Harris, Shawn Mendes, Fatboy Slim gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan festival bu yılda Manifest'i ağırlayacak ve festival 31 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar sürecek.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

2026 Dünya Kupası için malum geri sayım başladı. 24 yıl aradan sonra turnuvaya katılan Milli Futbol Takımı için de ünlü isimler harekete geçti elbette. Neden? Marş önemli hazırlanan milli marşlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Sinan Akçıl Milli Takım için Türkler Geliyor adlı bir marş hazırladı örneğin. Rafet Elroman 19 Mayıs'ta çıkacak Dolu Dizgin isimli bir marşın bir kısmını paylaştı geçtiğimiz günlerde. Semih Cenk de Milli Futbol Takımı için marş hazırlayan isimlerden Edis Milli Takım için Martılar şarkısını yeniden düzenledi. Edis'in Ölürüz Türkiye'nin aşkına adıyla bestelediği marşın sözleri de şöyle: böyle sevmeden anlamazlar, bunu da başka türlü okuyamıyor insan, görünce durmuyor kan damarda, gelse tarihi yaz savaştan, bize el verdikçe korkacaklar. Bakalım bu marşlardan hangisi kullanılacak, bu süreç nasıl yürüyecek, merakla bekliyoruz.

Kral Pop Radyo'da sevdiğiniz isimlerin sevilen şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Edin'de çünkü bakın bir çalışma var. Sevdiğiniz şarkının aynı zamanda ağrı kesiciniz olduğunu söylüyor. McGill University ve University College London ortak çalışmasına göre müzik sadece iyi hissettirmiyor. Aynı zamanda fiziksel ağrıyı da azaltıyor. Çalışma sırasında katılımcılar ağrılı uyaranlara maruz bırakılıyor. Kendi seçtikleri müzikleri dinleyenlerin ağrı algısı anlamlı bir şekilde düşüyor. En güçlü etki de kişinin sevdiği şarkılarda ve hatta özellikle nostaljik şarkılarda görülüyor. Araştırmanın sonuç raporunda da müzik beynin ödül merkezi olan dopamin sistemini tetikliyor ve ağrı sinyallerini baskılıyor dendi. Özetle bilim sevdiğin şarkının ağrı kesici gibi çalışabildiğini kanıtladı, yani doğru.

0: pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Lynette Meyers'e, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara APO Ömrüm, 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız, 5 numara Derya Ulu Hani, 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 3 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 2 numara Blok 3 Kusura Bakma, 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yap, sana yangınım aşa kadar.
0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Norm Ender Ebru Gündeş Bir Çift Göz, 9 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela, 8 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 7 numara APO Sana Rağmen, 6 numara Ankara Ekos Beni Al, 5 numara Blok 3 Kusura Bakma, 4 numara Manifest Daha İyi, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara Ankara Ekos Beni Al, 8 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri, 7 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Blok 3 Git, 5 numara Manifest Daha İyi, 4 numara APO Ömrüm, 3 numara Blok 3 Kusura Bakma, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

0: çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara blok 3 ne yapıyorsun mesela?
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: 9 numara APO yeraltı.

0: odalara.
1: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal gel.
0: Gel, neyinin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 7 numara Manifest daha iyi. Numara Semicenk çıkmaz bir sokakta.

0: 5 numara Manifest Ajda Pekkan hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. 4 numara Ankara Ekos beni al.
1: Beni al kendin gibi al. Sana yangınım şakada.
0: 3 numara APO ömrüm.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 2 numara Serkan Nişancı eller üzer.
3: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya dayanamazsın.
0: 1 numara Blok 3 kusura bakma.

0: Pop Liste.
1: Reklam. Çekici İrsel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
4: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandı.

16 Mayıs 2026 Cumartesi bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Hava bir öyle bir böyle derken gerçekten abartmıyorum. Zira yurdun büyük bölümünde hafta sonu etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Ve Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor bugün ve yarın için. Akom'un uyarısı şöyle: Cumartesi akşam saatleri itibariyle İstanbul'da tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin altına gerilemesiyle birlikte sağanak yağmur geçişleri görülecek. Planlarınızı buna göre yapın. Bence ben gidiyorum. Şahane bir cumartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
13: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı.

tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Beşiktaş Ayran. Evde bir boyner havası. Şimdi boynerden yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen boynere gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve boyner mağazalarında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 16 Mayıs 2026 Cumartesi. Koca bir hafta geride kaldı. Artık önümüze bakacağız. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili planlamamız gerekiyor. Kendimiz için en iyisi neyse onu yapacağız. Arzu Kaya ben 2 saat boyunca. Siz bu planları yaparken ben de çok güzel şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolculuğumuz başladı. Haydi gelin benimle. Senden

Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatları hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize.

0: akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

araştırmalara göre insanların yaklaşık %80'i odalarını temizledikten sonra daha mutlu ve rahatlamış hissediyor. Başta isteksiz olsalar bile bu durum değişmiyor. Ortamın düzenlenmesi zihinsel olarak ferahlık sağlayarak ruh halini olumlu etkiliyor. Evet, temiz ortamda yaşamak, düzenli ortamda yaşamak insana iyi hissettiriyor. Bir de mesela toz almadığınızda, evi derleyip toplamadığınızda sanki ortamın, evin rengi değişiyor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama derler ya hani evin üstüne toz yağmış, kül yağmış gibi, öyle bir şey hissediyorum. Ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor. Hemen kalkıyorum, ortalığı topluyorum, tozu falan alıyorum. Hop, renk değişiyor, farklı bir enerji yansıyor eve. Enerjinizi olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız mutlaka evinizi temiz tutun. Özellikle toz almayı unutmayın. Pop'un kralındasınız, en sevdiklerinizle devam ediyoruz.

sürücülerin dikkatine. Yeni düzenleme ile birlikte 65 yaş üstü sürücüler belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçerek ehliyetini yenilemek zorunda olacak. 65 yaş üstü vatandaşlar için sağlık raporu süresi 3 yıl. 80 yaş üstü vatandaşlar içinse 2 yıl olarak uygulanacak. Amaç sürüş güvenliğini artırmak ve sağlık durumuna bağlı riskleri azaltmak. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da güzel, keyifli bir cumartesi günü en sevdiklerinizle devam ediyor. İşte en sevdiğiniz şarkılardan biri daha şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Keterler, trikolar,

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trink Sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
10: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
3: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
4: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
5: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. Tüm öğrenciler heyecanlı, stresli aynı zamanda. Biliyorum çok yoğun bir dönemdesiniz ama az kaldı. Güzel bir yaz dönemi sizleri bekliyor. Bu arada tabii bu yoğunlukta unutabilirsiniz, ben hatırlatayım şimdiden. LGS günü yanınıza almanız gerekenler, zorunlu olanlar. Geçerli kimlik belgesi, fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi, en az 2 adet kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi, kalemtıraş. Bunlar yanınızda olması gereken şeyler. Umarım çok verimli bir çalışmayla iyi bir sonuç alırsınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam.

0: Pop Haber. 16 Mayıs Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. İki ülke temsilcileri 2-3 Haziran'da siyasi görüşmeler için yeniden bir araya gelecek. İsrail ateşkese rağmen bir kez daha Gazze'yi hedef aldı. 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden İzzettin Haddad'ın da hedef alındığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Son dönemde yaşanan bölgesel krizlere değinen Erdoğan, savunma alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti, Türk dünyası liderlerine siber güvenlik uyarısı yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Özel, "Ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam," dedi. MHP, Isparta İl ve 13 ilçe teşkilatı feshedildi. İl başkanlığına Osman Gülay atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar geldi. 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi. Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla görevden alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Kara 46 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baklava kutusu içinde para aldığı anlara dair görüntüleri ortaya çıkan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl hapis cezası aldı. Eskişehir Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Mehmet Emin Korkmaz'a 7 ay hapis cezası verildi. Korkmaz, kıyafeti nedeniyle Zeynep Güneş'e hedef alan sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde birkaç derece artıyor. İstanbul bugün çok bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 22, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya çok bulutlu 26 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig şampiyonu Galatasaray 26. zaferini kutladı. Kulübün kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde başlayan şampiyonluk şöleni Rams Park'ta görkemli kupa töreniyle sona erdi. Beşiktaş ligin son haftasında Rize Spor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve sezonu 4. sırada noktaladı. Maçın ardından taraftarın istifa çağrısı hakkında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Böyle şeyleri kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim," dedi. Trendyol Süper Lig'deki 5. yarışı bugün noktalanacak. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 22 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finalini Konya Spor kazanırsa son bilet yeşil beyazlıların olacak. Finali Trabzonspor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da ise kuvvetli yağışla birlikte Batman, Siirt, Şırnak çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda hortum riski ve kuvvetli rüzgar ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalı. Marmara kesimine ise yağış akşam saatlerinde ulaşacak. Bursa ve İstanbul'da haftanın son günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli bir cumartesi günü en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Evet, şimdi son saate adım attık. Bu saat içinde de şöyle listeme bakıyorum. Gerçekten çok seveceğiniz şarkılarım sırada bekliyor. Radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin ve bu güzel günün güzel şarkılarla tadını çıkartın.

tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel. Rotanı

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Hafta sonu alışverişini getirme oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe

0: %50 indirim seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Kral

uzmanlar uyarıyor. Selfie çekerken yaptığımız barış işareti pozu güvenlik riski oluşturabilir. Özellikle kalitesi yüksek fotoğraflarda görünen parmak izlerinin teknik olarak kopyalanmasının mümkün olabileceğini belirtiyor uzmanlar. Ne yapıyoruz? Ya barış işareti pozu vermiyoruz ya da parmak uçlarımızı fotoğrafta görünür şekilde çekmiyoruz, fotoğraf kalitesini düşürüyoruz. Dolandırıcılar her yerde. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Pop'un kralındasınız, en sevdiklerimizle bu güzel gün devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından çok güzel haberlerle devam ediyoruz. Sinan Akçıl'ın o çok konuşulan Dünya Kupası için yazdığı marş yayınlandı. Futbolun coşkusu müzikle birleşti, ortaya çok konuşulacak bir çalışma çıktı. Sinan Akçıl Dünya Kupası heyecanı için hazırladığı Milli Marş projesinin tamamını yayınladı. Marşın temposu, stadyum atmosferini hissettiren ritmi ve birlik duygusunu öne çıkaran sözleri dikkat çekiyor. Gerçekten çok coşkulu bir marş olmuş. Daha önce kısa kesitleri duymuştuk sosyal medyada. Bu defa dijital platformlarda tam olarak dinledik şarkıyı. İnanılmaz güzel, çok beğendim. Ellerine, kollarına ve yüreğine sağlık Sinan Akçıl. Evet, şimdi Kral Pop Radyo'da en sevdiklerinizden biri daha. Kulak verin ve bizden ayrılmayın.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Gelsin mi? Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla
2: gelsin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Çay makinesi deyince vatan. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında...

0: Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayıma hemen başlıyoruz ve bu haftanın 20 numarası geçtiğimiz haftada 20 numarada dinlediğimiz listemizde 42 haftadır yer alan Git şarkısıyla Blok 3 oldu. Sözü müziği Blok 3'e ait, hemen her şarkısında olduğu gibi Blok 3 Git listemizde 20 numara. Git.

Mundo Müzik tarafından yayımladığı şarkılarının kendi arasında rekabet halinde uzun süre listelerde yer aldığı ve bu hafta 42. haftasında Blok 3'ün Git şarkısını listemizde 20 numarada dinledik. Gelelim haftanın 19 numarasına. Geri sayımda 19 numarada Manifest var. Başrol sensin şarkısı müzikal kariyerlerinde birinci yıllarını kutlamak adına hazırlandı ve 17. haftasında listemizde Manifest'le Başrol sensin'i 19

Listemizde 19 numarada sözü ve müziği Manifest'e ait Başrol Sensin dinledik. 18 numarada ise uzun süredir listemizde yer alan 41. haftaları Poyzi ve Murat Boz ortaklığı Yapar Mısın dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta da 18 numaradaydı. Geçtiğimiz haftaki yerlerini korudular.

Sözü müziği Barış Anaçah Poyzi'ye ait ve Zuna Records tarafından yayınlanan Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi ve Murat Boz'u listemizde bu haftada 18 numarada dinledik. 17 numarada ise yayınlandığı haftaları itibariyle büyük başarılara ulaşan şarkılardan biri, listemizde uzunca süre zirvede de dinlediğimiz Çağla ve Doğu Sivek var. Seni Düşündüm şarkısı 30. haftasında bu haftada 17 numarada.

0: Kral Pop Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
4: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresler uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
8: En uygun. Anneler, babalar. Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambuya tak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
9: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada Blok 3 var. Geri sayımda 20 numarada Git şarkısıyla dinlemiştik Blok 3'ü. Bu kez 16 numarada Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla dinliyoruz.

Listemizin 16 numarası Ne Yapıyorsun Mesela yorumu ve Blok 3 dinledik. Geldik haftanın 15 numarasına. Listemizde 15 numarada bu hafta bir basamak gerileyen Mabel Matiz yorumu Dağılıyorum Olaysız şarkısı var. Sözü müziği Mabel Matiz, düzenleme Sabis Altıel ve Dağılıyorum Olaysız'la Mabel Matiz listemizde 4. haftasında 15 numaranın sahibi.

5 numarada listemizde son haftaların en yeni şarkılarından biri Dağılıyorum Olaysız dinledik. Haftanın 14 numarası ise 38 haftadır listemizde yer alan Norm Ender ve Ebru Gündeş oldu. Bir Çift Göz şarkısının sözü ve müziği Norm Ender'e ait listemizin bu hafta 14.

Düzenlemesini Mert Kemancı'nın üstlendiği Norm Ender ve Ebru Gündeş yorumu Bir Çift Göz Norm Müzik Medya tarafından yayınlandı ve listemizde bu hafta 14 numarada dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Geri sayımda 13 numarada Tan Taşçı var. Uzun süredir listelerde ve önemli bir başarıya ulaşan şarkı. Tan Taşçı ile hep yaşayacak ve severek dinleyeceğimiz şarkılardan biri hiç şüphesiz. Yok Başka Hayalim, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 13 numarası.

Sözü müziği ve düzenlemesi Tantaşçı'ya ait. Yok Başka Hayalim dinledik 13 numarada. Geldik haftanın 12 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerlerken listemizin bu hafta 12 numarası 12. haftasında Yeraltı yorumuyla AP oldu. Bu şarkı bir dizi için hazırlandı ve birçok platformda da çok sevilerek dinlendi. Söz müzik APO, APO Yeraltı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

Düzenlemesinde APO Kutay Sokur imzası olan Mahzen Medya tarafından yayınlanan Yeraltı şarkısıyla APO'yu listemizde 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası ise Beni Al şarkılarıyla Ankara Ekos oldu. Geçtiğimiz haftada 11 numarada yer alan grup Beni Al'la bu haftada 11 numaranın sahibi.

Sözleri Mert Can Erkan, müziği Sertan İpek, Mert Can Erkan'a ait Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos listemizde bu haftada 11 numaraydı. Geldik haftanın 10 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 10 numarası Ahiyan. Bu hafta Rüya Gibiydin şarkısıyla Ahiyan'ı 10 numarada dinliyoruz. Söz müzik Ahiyan, düzenleme Mustafa Kalem.

Top 20. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Sprite ve nane olur mu? Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: kaçırmayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
6: En uygun.
7: Ritmini yakala. Magna P.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
7: Magna P.
9: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
10: Dikkat dikkat!

Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz, geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. Geri sayımda haftanın 9 numarası. Kraliçemiz Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl yayımladığı Paşa Gönül Şarkıları proje albümünün Ey Aşk yorumu listemizde 44. haftasında 9 numaranın sahibi oluyor. Dön.

Sözleri müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli'ye ait. Ey Aşk dinledik. 9 numarada kraliçemiz Sezen Aksu yorumuyla geldik 8 numaranın sahibine. Geri sayımda 8 numarada Manifest var. Hatırlatayım, 19 numarada Başrol Sensin şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez 8 numarada daha iyi yorumuyla Manifest'i dinliyoruz. Şarkının sözleri ve müziği Aleyna Korkmaz'a düzenlemiştik.

Hypers Müzik tarafından yayınladıkları şarkılarıyla son dönemin en başarılı grubu Manifest, daha iyi Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 8 numarasıydı. 7 numarada Umur Doma ve Hande Ünsal var. Gel şarkısıyla bu ikili Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 14. haftalarında 7 numaranın sahibi oluyorlar. Ve

Sözleri ve müziği Umur Doma'ya ait, düzenlemesi de Umur Doma ve Ufuk Kevser tarafından yapıldı. Gelle Umur Doma, Hande Ünsal 7 numaranın sahibiydi. Geldik haftanın 6 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize 10 numaradan giriş yapan Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poizy, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi oluyor.

4 basamak yükselen Poise yorumu Uyuyamadın Değil Mi dinledik. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Söz müzik Barış Anaç, düzenleme Snow. Ve geldi haftanın 5 numarasına. Bu haftada 5 numarada aynı isim var. Emre Fel ve Funk Takıl. Bir Güldün şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde yerlerini korudular. 5

Sözü müziği Emre Fel, düzenleme Emre Fel ve Funk Takıl. Oz Records tarafından yayınlandı. Şarkı bu hafta da 5 numarada dinledik. 4 numarada ise APO var. APO'yu geri sayımda 12 numarada yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Bu kez Ömrüm şarkısıyla APO, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7. haftasında 2 basamak geriliyor ve 4 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

Sözü müziği APR'ye ait. Düzenlemesi de Tuğberk Işık, Burak Halkına, Mahzen Medya tarafından yayınlanan Ömrümle APR listemizin 4 numarasıydı. Geldik haftanın 3 numarasına. Ve zirve ateşinde 3 numarada Semih Cenk var. Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semih Cenk 28. haftasında Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 3 numaranın sahibi oluyor.

Sözümüzü Semi Cenk'e, düzenlemesi ise Semi Cenk Berk Arda Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokaktayla. Semi Cenk'i listemizde 3 numarada dinledik. Ve haftanın 2 numarası Zirvenin Ortağı'na geldi sıra. Zirvenin Ortağı değişti çünkü bu hafta zirveden bir basamak geriledi. Blok 3 Kusura Bakma şarkısı uzun süredir zirvede yer alan yorumlardandı ve bu hafta bir basamak gerileyerek 2 numaranın sahibi oluyor. Ayrıca Blok 3 geri sayımda 20 numarada Git şarkısıyla dinlediğimiz isimdi. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla da 16 numarada dinlemiştik. Şimdi ise Kusura Bakma Blok 3 Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 2 numarası.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam. Ritmini yakala.
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Kahve makinesi deyince vatan.
1: ...22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Ve geldik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibine. Zirvede yepyeni bir şarkı var. Son günlerin en hızlı yükselen, en dikkat çeken ve en çok başarıya ulaşan şarkılarından Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı uzun süre konuşuldu ve şarkı geçtiğimiz günlerde dinleyicisiyle, izleyicisiyle buluştu. Hileli şarkısının sözü ve müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlandı. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi bir numara.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ritmini yakala. Magna Pet.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna
4: Pet. Anneler, babalar. Çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
5: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 14-24 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizi.

0: Süpermax. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
2: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
1: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem, hadi Meryem aç şu telefonunu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
3: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

16 Mayıs Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. İç politikaya değinen Cumhurbaşkanı, bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuştur, CHP belediyecilik yapamaz hale geldi sözlerini kullandı. Yine aynı şekilde aramıza katılabilecek arkadaşlar olabilir dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri de sevindirmeyeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini de değerlendirdi. Yaş doğrulama sistemiyle internet artık daha güvenli olacak dedi. Avusturya'nın ev sahipliğindeki Eurovision şarkı yarışmasında final bu gece. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararlarının gölgesinde gerçekleşiyor. Bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da da sokaklar hareketli. Filistinlilere şiddet kullanılarak yerlerinden edilmelerinin 78. yılı nedeniyle destek yürüyüşü düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de erken seçim çağrısını yineledi. Özel, ben bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar geldi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlıktan faydalanmak için yeniden ifade vermek istediği öğrenildi. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar

0: ise cezalandırılması istendi. Duruşma 5 Haziran'a ertelendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklandı, 48 milyar lira değerinde mal varlığına el kondu. Şehirler arası otobüs biletlerinde artık yeni bir dönem başlıyor, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale geldi.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Radyo Süper Lig'deki 5. yarışı bugün noktalanıyor. Göztepe ve Başakşehir gelecek sezon Avrupa Kupaları hayalini sürdürebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 22 Mayıs Cuma günü oynanacak Türkiye Kupası finaline Konya Spor kazanırsa son bilet yeşil beyazların olacak. Finali Trabzon Spor kazanırsa Göztepe veya Başakşehir gelecek sezon Konferans Ligi'nde ön eleme turu oynayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yeni sezonda şampiyon olmak zorunda dedi. 7 Haziran'daki seçime girmeye hazırlanan Sarı Lacivertlilerin eski başkanı, camianın kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Süper Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek 1. Lig playofflarında finalin adı belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü'nü uzatmada eleyen Çorum Futbol Kulübü, finalde Esenler Erok Spor'la eşleşti. Playoff finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da oynanacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da ise kuvvetli yağışla birlikte Batman, Siirt, Şırnak çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda hortum riski ve kuvvetli rüzgar ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalı. Marmara kesimine ise yağış akşam saatlerinde ulaşacak. Bursa ve İstanbul'da haftanın son günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop.
2: Bilginin öküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tekirdağ-Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım güzel başlamıştır hafta sonunuz. Peki sabah saatlerinde işine mesaisine gidenler varsa bugün nasıl bir deneyimle karşılaştılar? Biraz tempo düşmüş müydü yoksa yine aynı hızlı şehir temposu devam mı ediyordu? Dikkat edin, özellikle dışarıdaysanız şu anda. İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde insanların yürüyüş hızlarını takip edin. Geç kalınmış gibi sanki. Büyük şehir temposu denilen insanın beden diline bile yansır. Yoğun şehir yaşamında daha hızlı hareket etmeye eğilimli oluyoruz. Bir toplum araştırmasında şehir temposunun insanın beden diline yansıdığından bahseder. Bazen fark etmeden hayatın ritmine ayak uyduruyoruz. Çoğu zaman neden acele ediyorum diye sorguladığımızda bilin ki şehrin nabzına göre hareket ediyoruz, temposuna göre hareket ediyoruz. Belki de acelemiz yok ama şehir bizi zorluyor.

Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Ritmini yakala.
1: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji.

0: Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: markette. Kaçırmayın.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında domates salçasından, pirince, toz şekerden, una. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizi

Hafta sonunu alışverişte geçirenler ya da alışverişe gitmek bana zor geliyor, internetten alıyorum diyenler. Sizlere bir sorum var. İnternette sepete ürün ekleyip son anda almaktan vazgeçtiğiniz ya da mağazada kasaya gidip geri döndüğünüz oluyor mu? Aslında almak üzereydin, ürün seçilmiş, fiyat bakılmış, hatta kafanda kullanacağın yer bile hazır ama son anda bir şey oluyor. Ne oluyorsa gerçekten lazım mı sorusu geliyor. Çünkü alışveriş artık sadece ihtiyaç meselesi değil, duygusal bir karar süreci aynı zamanda. Çoğumuz yaşıyoruz bu duyguyu. Bir tüketici araştırmasında insanlar satın alma anına yaklaştıkça kararlarını yeniden değerlendirme eğilimine girdiğinden bahsediyor. Özellikle de online alışverişte. Sepete eklenen ürünlerin önemli bir kısmı satın alınmadan bırakılıyor ve platformlar bunun önüne geçmek için sürekli hatırlatmalar, sürekli bildirimler göndermek zorunda kalıyor. Eğer bildirimleriniz kapalıysa sizi alışverişe zorlayamıyorlar. Evet, bazen alışverişin en zor kısmı ürün seçmek değil, son anda satın al tuşuna basmak, değil mi? Geceler.

Haftanız umarım güzel geçmiştir. Eğer yorucu bir hafta geçtiyse kendinizi ödüllendirecek misiniz? Genellikle yaparız bunu. Bugün çok yoruldum, bu hafta çok yoruldum, bunu hak ettim artık deyip kendinize yemek ısmarladığınız oluyor mu? Belki bir tatlı, belki güzel bir kahve, belki bir içecek ya da sevdiğiniz bir yemek. İnsan bazen duygusal ödül arıyor ya da alıştırıldık. Evet, ödül almaya, yani kendimize ödül vermeye alıştırıldık belki de. Davranış araştırmalarında da çıkar karşımıza, insanlar yoğun geçen günlerin ardından kendini ödüllendirme eğilimi gösterebilir denir. Çoğu zaman açlıktan değil, kendimize iyi davranma isteğinden dolayı ödüllendirme ihtiyacı hissediyoruz. Ve bu genellikle yiyecek içecekle oluyor. Kişisel eşya satın alarak kendini ödüllendirme çok nadir. Tuhaf.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücü deki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
6: Enuygun bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kaçırmayın. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.

Hafta sonu dolaşmak, biraz yeni yerler keşfetmek isteyenler olabilir. Peki yeni açılan mekanlara ilginiz nasıl? Sosyal medyada takip ettiğiniz influencerlar varsa onların da motivasyonuyla yeni yerleri keşfetmek isteyenler olabiliyor. Bir yerde yeni açılan mekan varsa insanlar hemen denemek ister. Daha önce gitmemiş olmak bile heyecan yaratıyor. Çünkü yeniliğe karşı doğal bir merak taşıyoruz. Merak duygumuz ağır basıyor. Yeni deneyimler bireyde kısa süreli motivasyon artışı sağlar denir ve bu bize anlatıyor. Yani biraz motivasyon arayışınız, biraz daha farklı hissetmek istiyorsanız yeni keşiflere meyilli oluyoruz. Bazen kahve değil, yeni bir his yaşamanın peşinden gidiyoruz. Belki de hafta sonu yeni mekan arayışında olanlar varsa artık bunun nedenini biliyordur. Gidip orada kendini etiketlemesinin nedeni motivasyon arayışı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

İyi hafta sonları. Kral Pop'la beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu anda yolda olanlar, bizleri dinleyenler ama toplu taşımada olanlar özellikle. Şahsi araçlarında değil, sizlere soralım. Özellikle İstanbul'daysanız ve metro kullananlar varsa. Metroda insanların sakinliği, sessizliği iyi geliyor mu size? Şimdi belki şaşırabilirsiniz. İyi de bizim metro mu sessiz bu kadar diye. Evet, kalabalık var, yoğunluk var ama herkes kendi alanında. Kiminde kulaklık, kimi telefonu elde, ses seviyesi düşük, birbirine saygılı insanlar. Böyledir, Türkiye'de böyleyiz. Bu benim görüşüm değil, bir seyahat turizm araştırmasında çıktı. İstanbul metrosu dünyanın en sessiz toplu taşıma deneyimleri arasında gösteriliyor. Özellikle yolcuların birbirinin alanına saygılı olması, metro içindeki düşük ses seviyesi dikkat çekici. Birçok yabancı ziyaretçinin de olumlu yorumu var. En gürültülü, en bakımsız, en yoğun bulunan metrolarsa Budapeşte, Paris ve New York metrosu. Gürültü ve bakım konusunda çok sık eleştiri almış. Ama bir numarada İstanbul metrosu geliyor. Temizlik, sessizlik ve saygı konusunda. Milyonlarca insanın içinde sessiz kalınabiliyor ya.

0: Lan, detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Ritmini yakala. Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

dinleyicilerimiz arasında ya buralardan gitmek lazım şöyle sakin bir yere diyerek hayal kuranlar, yeni bir şehir hayal kuranlar ama alıştığı yerden kopamayanlar var mı? Aynı anda hem kaçmak hem de kalmak istemek gibi bir şey bu. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Çoğu zaman insanlar hem bulunduğu yerden gitmek ister hem de düzeni bozmak istemez. Rutinden çıkmak korkutur çoğu zaman. İnsan zihni değişimi isterken güven alanını da korumaya çalışır çünkü. Bunun sebebi işte o rutinden kaçamamamız. Bir psikoloji araştırması var karşımda. Bireyler büyük değişim kararında heyecan ve kaygıyı aynı anda yaşayabiliyor denilmiş. Yani hem kaçmak hem de kalmak istemenin temeli sanki. Bazen insanın içinde iki farklı ses aynı anda konuşuyor. Hangisine kulak versen bilemiyorsun. Belki de bunun için önce kaygıyı ortadan kaldırmak lazım. Sonrası çözülecek gibi görünüyor.

Havalar artık ısındı ve yaz öncesinde formuma kavuşmak istiyorum deyip diyetini daha da sıkı bir şekilde yönetenler var mı? Diyette olanlar. Peki sizlere bir sorum. Diyetin en zor saati hangisi? Bakın bu araştırıldı. İlginçtir. Diyette olanlar bilir. Günün en zor anı genellikle gece saatleridir. Gün boyunca dikkat edersin. İşte suyunu atlamazsın, öğününü planlarsın, atlamazsın ama gece olur. Mutfak bir anda daha çekici gelmeye başlar. Buzdolabı seni davet eder. Özellikle tatlı isteği, atıştırmalık krizi. Beden günün yorgunluğuyla birlikte hızlı enerji aramaya başlar çünkü. Uykusuzluk ve akşam saatlerindeki zihinsel yorgunluğun bu iştahı arttırdığını, hissini arttırdığı biliniyor. O yüzden diyetisyenler çoğu zaman uyku saatini de düzenlemeye çalışır. Yani gece 2'de 3'de uyuma. 11'de uyu ki bu açlık krizleriyle de yüzleşmek zorunda kalma. Metabolizman da düzgün çalışsın. O yüzden konuyu sadece irade olarak düşünmeyin. Bedenin verdiği sinyaller de etkili. Diyet yapan herkesin ortak cümlesidir. Gündüz iyiydim aslında ama gece bozuldu işte.

0: yapmasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim,

0: telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alba'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Ben sana güveniyorum. Hatta bir şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
6: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
7: Böyle bir şey olmayacak. Bak, dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
8: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

Umarım güzel başlamıştır hafta sonunuz. Gün başlıyor, güzel devam ediyor ama bir an geliyor, zorlanıyoruz. O en zorlandığınız an hangisi? İlginç gelecek kulağınıza ama internetin yavaşlığı ya da mesajınızın gitmemesi, videonun açılmaması desem. İnternetsiz kalmak, başka deyişle. İşte modern insanın huzursuzluk anının başlangıcı diye gösterilmiş. Bu modern insan kavramı da çok kullanılmaya başlandı. Modern hayat dediğimiz şey sürekli bağlantı üzerine kurulu maalesef. Kim bu modern insan? Sürekli çevrim içi olan mı mesela? Her şeye anında ulaşabilen mi yoksa teknolojiyi kullanırken onsuz kalabilen mi? Her neyse, bağlantı halinde olmanın beynimizde tetikte kalma hissini arttırdığı biliniyor. Yani teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor diyoruz ama aynı zamanda ona bağımlı hale geliyoruz. Ve şu tetikte kalma hissi çok tuhaf değil mi? Sürekli bir şeye hazır olmak zorundayız. Bunun üzerimizde yarattığı baskıyı düşünsenize, çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Ama olsun, moderniz. Kulağa çok manidar geliyor. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 16 Mayıs Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını ortaya çıkardı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan DAEŞ'lı terörist de Eskişehir'de yakalandı. Irak uyruklu terörist cezaevine gönderildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 319'u tutuklandı, 48 milyar lira değerinde mal varlığına el kondu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası iç politikaya değindi. Bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuştur, CHP belediyecilik yapamaz hale geldi diyen Cumhurbaşkanı, yine aynı şekilde aramıza katılabilecek arkadaşlar olabilir dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin de rotasını Pekin'e çevirdi. Putin 19-20 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek. Okul saldırılarının ardından veli randevu sistemine ilişkin bir güncelleme geldi. Artık okullarda veli ile görüşmek üzere randevu alabilecek. Bu kayıtlar ve görüşme nedeni bakanlıkça takip edilecek. Kuryelerin mesleki yeterliliklerini sağlamaları için SRC kurye belgesi almak zorunlu hale getirilmişti. Bir yıllık geçiş süresi uzatılıyor. Kuryelerin yıl sonuna kadar bu belgeyi almaları gerekecek. Kurban Bayramı öncesinde otobüs biletleri için önemli bir düzenleme yapıldı. Artık şehirler arası otobüs bileti hareket saatine 12 saat kalana kadar kesintisiz şekilde iade edilecek. Ayrıca biletler sefer saatine kadar açığa alınabilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye en yağışlı Mayıs aylarından birini yaşıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara ve Bursa kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 23 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: ile Eyüp Spor. Maçlar yarın saat 20'de başlayacak. Süper Lig'de 5. lig yarışı da bugün noktalanacak. Saat 20'de Göztepe Samsun Spor'a, Başakşehir'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Trendyol Süper Lig'de küme düşen son takım da belli oluyor. Antalya Spor'un puan kaybetmesi durumunda diğer denklemlere bakılmayacak. İkili averajlarda Antalya Spor rakiplerine karşı üstün. Küme hattındaki tüm maçlar saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Osmaniye çevreleriyle Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Güneydoğu'daysa kuvvetli yağışla birlikte Batman, Siirt, Şırnak çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda hortum riski ve kuvvetli rüzgar ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalı. Marmara kesimine ise yağış akşam saatlerinde ulaşacak. Bursa ve İstanbul'da haftanın son günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Fatih spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçları oynanıyor. Şampiyon Galatasaray ve 2. Fenerbahçe'nin rakipleri ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa'yla

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Isparta Beyşehir yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi göz.

0: 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Lynette Meyers'e, 9 numara APO Yeraltı, 8 numara APO Ömrüm, 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız, 5 numara Derya Ulu Hani, 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 3 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel, 2 numara Blok 3 Kusura Bakma, 1 numara Ankara Ekos Beni Al.
1: Beni al kendin gibi yak, sana yangın ama şakadır.
0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Norm Ender Ebru Gündeş Bir Çift Göz, 9 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela, 8 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 7 numara APO Sana Rağmen, 6 numara Ankara Ekos Beni Al, 5 numara Blok 3 Kusura Bakma, 4 numara Manifest Daha İyi, 3 numara APO Ömrüm, 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Poise Uyuyamadın Değil Mi? 9 numara Ankara Ekos Beni Al, 8 numara Simge Kalpsiz Bir Serseri, 7 numara Semi Cenk Çıkmaz Bir Sokakta, 6 numara Blok 3 Git, 5 numara Manifest Daha İyi, 4 numara APO Ömrüm, 3 numara Blok 3 Kusura Bakma, 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 1 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.

0: çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: 9 numara APO Yeraltı.

0: 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel. 7 numara Manifest Daha İyi. Numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. Çıkmaz bir sokakta aklımda senle. Dizlediğim titriyor içimde hasret. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: 4 numara Ankara Ekos Beni Al.
2: Beni al kendin gibi yak, sana yangın ama şakada.
0: 3 numara APO Ömrüm.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden, ateşim külümde sen.
0: 2 numara Serkan Nişancı Eller Üzer.
4: Sen eller üzer, seni dayanamazsın, bu dünyaya dayanamazsın.
0: 1 numara Blok 3 Kusura Bakma.

0: liste. Pop liste. Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
0: Altyapınız olmasa da fiber...

Yazda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi olarak da bilinen 31. Taraflar Konferansı bu yıl Kasım ayında Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek. Organizasyonun gündeminde enerjide yeşil dönüşüm ve iklim eyleminde uygulama aşamasına gelinmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor. Stockholm Çevre Enstitüsü Katılım ve Etki Direktörü Markovic, COP31 zirvesinin enerji krizinin yaşandığı bir dönemde fosil yakıtlardan çıkış için önemli bir zemin oluşturabileceğini söyledi. Türk bilim insanları halk arasında yan yüzmeleri nedeniyle yangıç yani Gammarus olarak bilinen Amphipoda grubuna ait 4 yeni endemik türü bilim dünyasına tanıttı. Morfolojik ve moleküler incelemeler sonucunda söz konusu böceğin dünyadaki benzer türlerden farklı, bilim camiası tarafından bugüne kadar tanımlanmamış yeni türler olduğu ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da Megakent İstanbul'da başlıyor. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek festival, enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla yapılacak. Antarktika'nın onlarca yıl boyunca Kuzey Kutbu'ndaki hızlı erimeden korunduğu düşünülürken, 2015 yılından itibaren yaşanan radikal değişimlerin arkasındaki gizem çözüldü. Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzlarının son 10 yılda yaşadığı dramatik düşüşün nedenini, rüzgar ve okyanus sıcaklıklarının tetiklediği ve bölgeyi dengeden çıkaran bir iklim kaosu zincirine bağladı. Depozitosu olan ambalajlar uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor. Sistem atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefiyle ülke genelinde uygulamaya geçecek. Doğa uygulaması 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde başlıyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Bay J.
1: İyi akşamlar, iyi hafta sonları millet. Bay J yayında, burası Kral Pop Radyo. Şimdi bu gece gökyüzünün bulutsuz olduğu yerlerde, kumsalda kumlara uzanıp sevgilisiyle yıldızları izleyecek olanlara bir mesajım var. O gördüğünüz yıldızlar var ya, binlerce ışık yılı uzakta. Bu katrilyonlarca kilometre anlamına geliyor. Ve o izlediğiniz yıldızlar var ya, çoktan öldü. Siz onun tarihsel ışığını izliyorsunuz. Demek istediğim, varmak istediğim yer şu. O ölü yıldızları izleyeceğinize, kendi zaman diliminizde radyoda tam karşınızda duran bu radyo yıldızı Bay J'yi izlemeniz daha doğru olmaz mı? Ya dert değil. Ben kendim gibi bazı evrensel değerleri sizden daha kolay tespit ediyor olabilirim. Bunu gurur meselesi yapmanın gereği yok. Gerçekten. Beni fark etmemiş olabilirsiniz. Tamamen canınız sağ olsun. Artı çok kıymet bilen bir insanım. Ama etrafıma bakıyorum, patlamaya hazır bomba gibi insanlar ya. Geçen gün yolda giderken silecek suyunu fışkırttım. Karım arabayı 6 ayda bir yıkattığı için önümü görmek istedim. Çok basit, çok basit açıklaması var. Ve su biraz tazikli fışkırdı. Ve arkamdaki aracın camlarına da gitti. Kadın el kol hareketleri yapmaya başladı. Bu ne terbiyesizlik, sen nasıl benim camlarıma su püskürtürsün falan gibi. Ve inanın bana, çok daha ayıp şeyler yaptım hayatımda. Gerçekten bu onlardan biri değildi. Kadın hızlandı, önüme geçti ve bir dakika boyunca silecek suyu fışkırttı ve bir damlası bile bana gelmedi. Bu mudur millet? Bu mudur? Ya biz bu memleketin insanları olarak bu noktada mıyız şu anda? Su oğlum, su ya. Rüzgar vardı, benim günahım ne? İklimi bozanlara hesap sor kadın. Allah Allah. Neyse, geçti gitti yanımdan. Biraz sonra benzinciye girdim. Kasada aynı kadın. Ayda. Hanımefendi dedim, birkaç kelime söyleyebilir miyim? Bakın, 10 seneye kadar dünyada temiz su kalmayacak. Siz sırf sinir hastasısınız diye az önce hatır sayılır bir kısmını çarçur ettiniz. Neden? Kocanız dün gece siz teyzenizin anneannenizle kavga ettiğini anlatırken sizi dinlemedi diye. Şimdi size 3 şey söyleyeceğim ve gidiyorum. 1- Antidepresan kullanmaya başlayın. 2- Su tasarrufu yapın hanımefendi. 3- O adamı rahat bırakın. İnsan o, insan bir ananın evladı ya. Bu zulmü hak etmiyor. Bir de olanlar için beni affetmenizi hiç beklemiyorum. Ama şunu bilin ki ben sizi ölene kadar affetmeyeceğim. Elveda. Ve sevgili dinleyiciler, bazen düşünüyorum da medeniyet dediğimiz şey aslında çok ince bir ipliğe bağlı. Trafikte biri korna çalıyor. Hemen seni yok edeceğim dostum bakışları falan bilmem. Korna ya, korna. Markette biri sıraya kaynak yapıyor. İç savaş çıkıyor markette. Birisi story'nizi beğenmiyor. Beni artık sevmiyor galiba diye depresyona giriyor. Hepimiz psikolojik olarak düşük pil seviyesi modundayız ya. Bu ne arkadaş? Bu yüzden biraz sakin olalım. Tamam mı? İnsanları bakışlarınızla yakmaya çalışmayın. Küçük şeyleri büyütmeyin. Ve eğer illa birine sinir kusacaksanız bunu radyocuya yapın. Çünkü ben yıllardır bunun eğitimini aldım. Kral. Burada Kral Pop Radyo'da yayın yaparak her akşam toplumun bilinçaltısıyla dövüşüyorum ben.
2: Bilinçaltıyla diyecektin herhalde Bayce.
1: Onu herkes söylüyor. Bilinçaltısıyla çok daha orijinal. Ve bana çok daha yakışan bir ifade. Şimdi müsaadenizle kısa bir ara vereceğim. Belki dışarı çıkar yıldızlara bakarım. Ölmüş olabilirler ama en azından silecek suyu fışkırttığım zaman meteor olup kafama yağmıyorlar o kadın gibi. Bay J birazdan burada Kral Pop Radyo'da olacak.

0: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları.

0: Mahalle sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Best of Bay J.
1: De millet, 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Şimdi geriye ateş topu olarak sadece ben kaldım. Tepe tepe kullanın ateş topu Bay J. Ya adım Bay J. Ateşli biri olmayı ben çok mu istedim sanıyorsunuz? Hayatım zindan oldu, zindan. 5 dakika rahat bırakılmadım ya. Bekar kaldığım anda üstüme çullanan karşı cinse karşı bir savaş verdim, savaş. Bekar kalmadığım zamanlarda dahi ahlaki değerleri daha düşük çok kıymetli bireyler faaliyetlerine devam ettiler. İnanabiliyor musunuz? Şimdi bugün 2026 yılında 3. evliliğimde 55 yaşımda artık yaşlandım rahat bir nefes alırım derken dün ne geldi başıma? Bir kadın bana hala çok yakışıklısınız dedi. 55 yaşımı kabullenip olgunlukla yaş aldığımı kabul ettiğimi düşünüyordum. Ancak kadın hala deyince sinirlerim zıpladı. Yalnız pardon dedim. Hala derken sen kendine bak, 30 yaşında kaz ayakların var çirkef. Hala yakışıklısın diye sana derler ucube. Niye bu kadar sinirlendim bilmiyorum. Hayır, karım çok güzel bir kadın ve bana bayılıyor. Yani bir iltifat açlığım da yok hayatta oysa ki. Artı 35 yıldır sunduğum harika programlar yüzünden iltifattan artık bıh geldi. Bıh, siz de tahmin edersiniz. Hani derler ya, dinleyicilerimin beğenisi beni ayakta tutuyor diye. E tamam, daha yetti ya. De? Kafi beğendiğiniz yeter, biraz işimize bakalım değil mi? 4,5 milyar yıl önce dünya bir ateş topuydu. Bugün milattan sonra 2026 yılında cep telefonumuzdaki yapay zekaya kanka paskalya çöreğini yoğurdum ama mahlep koymayı unuttum. Şimdi eklesem hamur söner mi diye soruyor. Ve tamamen inorganik bu varlık bas bas mahlebi kanka diye cevap veriyor. Hamur daha iyi yer mahlebi. Bir şey kaybetmiş değilsin, pasta şefim benim. Ağır ol, ağır ol. 4,5 milyar yıl kıtalar oluşmuş, okyanuslar doğmuş, medeniyetler yükselmiş ve sonunda insanlık menemen soğanlı mı olur, soğansız mı diye. İnsanlık, bak insanlık tarihiyle ilgili en komik şey şu, kimse tam ne zaman başladığımızı bilmiyor ama herkes ne zaman bozulduğumuz konusunda hemfikir, sosyal medya. Abi, bak 4,5 milyar yıllık gezegen, milyonlarca yıllık evrim, inanılmaz bir gelişim süreci. Ve bugün sosyal medyada insanlar birbirine kardeşim araştırmanı öneririm yazıp kaynak olarak kendi Reels videosunu yolluyor. Gerçekten bazen sosyal medya insanlığı ileri mi taşıyor yoksa mağaraya geri mi döndürüyor anlamıyorum. Teknoloji şahane, niye mağara dedim, yorumlar taş devri. Cehaletten can vereceğim yakında, kendimi keseceğim ya. İnsanlık ateşi buldu, elektriği buldu, uzaya çıktık. Sonra biri çıktı, dünya düz, ben öyle hissediyorum dedi. Demek ki evrim toplu değil, bireysel de ilerleyebiliyor. Belki de sosyal medya insanı geliştiriyordur. Sonuçta artık herkes uzman. Yani eskiden bir insanın deli olduğunu anlamak için psikiyatra götürmen gerekiyordu. Şimdi Wi-Fi yeterli. 2 tane TikTok videosunu izleyeyim, teşhisi koyarım kanka. Her neyse. Sonuç olarak insanlık hala gelişiyor mu? Emin değilim. Çünkü bir tarafta yapay zeka var, uzay teknolojisi var, kuantum bilgisayarları filan. Öbür tarafta adam sosyal medyada tos makinesinin içine ıslak çamaşır koyup life hack videosu çekiyor. İşte bu gibi havalı bir de duruşu var. Sanırsın atomu ayırmış. Medeniyet aynı anda iki farklı yöne koşuyormuş gibi hissediyorum. Güzel tarafı şu, 4,5 milyar yıllık gezegen dönmeye devam ediyor. Evet, biz de klimayı açıp bir şeyler yiyip saçma videolar izliyoruz. Belki de mutluluk zannettiğimiz kadar büyük bir şey değildir. İnsan türü sonunda onu çözmüş olabilir. Ya da internet çekiyordur. Sadece ve felç olmuş bazı beyinler bunu mutluluk olarak algılıyor olabilir. Ayırt etmek zor. Burası Kral Pop Radyo. Bay J ben.

0: Best of Bay J.
1: Selam milletim. Bay J, ben Kral Pop Radyo'da konuşuyorum ve bu ülkede 35 senedir radyo sektöründe hizmet veriyorum. Karşılığında da bir haltım yok. Babamdan miras kalmasaydı 3 vakte kadar bir sokak köşesinde kurumuş bedenimi bulacaklardı. Samimi söylüyorum. Ama Bay J, yıllardır devam eden dinleyicilerinin sevgisi karın doyurmuyor millet. Maneviyat da bir yere kadar. Seni seviyoruz Bay J'ler. 2009 model arabamı 2020'lerde değiştirmeme yardım etmiyor. Tabii de çok yalnızım. Karım benim üçüncü nikahlım. Benimle evliyken hayata dayanabilmek için bir formül buldu. 15 gün Kopenhag'daki arkadaşına gidiyor. 10 gün Edremit'teki annesine, 20 gün haminnesine, 1 ay süt annesine. Sütten kesildin, abla oldun karıcığım, artık gerek yok süt anneye falan diyorum. Israrla gidiyor. Evde o kadar yok ki karım. Başka bir ailesi ve 3 çocuğu falan var diye düşünmeye başladım ya. Hayatım diyorum, sen yine kilo mu aldın? Ha evet, hep göbeğe gidiyor bende, biliyorsun Bayce. Bu defa adını ne koyacaksın fazla kilolarını? Ayşe mi, Melisa mı, Hasan mı? He? Süt annesiymiş. Yemezler. Haminnesi de var, cici annesi de var. Anlamıyorum ki, yalan söylemek için bu kadar zorlamaya gerek var mı? Merve ile alışverişe çıkıyoruz da ne oldu? He? Diyemiyor mu? Neyse canım, umurumda değil. Ben hayatta mutlak mutluluğu buldum. 4 tane kedim var. Evet. Hepsi birbirinden farklı karakterler. Karımın 4 ayrı karakteriyle uğraşacağıma 4 kedinin birer karakteriyle uğraşırım. Tamam mı? Ve bence köpekten çok daha iyi ev hayvanı kediler. Ne oldu? Niye yuhalıyorsunuz beni bunu söyledim diye? Köpekten daha iyi ev hayvanı kedi. Çok mu tepkisel bir şey söyledim? Oğlum yıllardır Nazi zulmü, Asyalı şakaları, kürtaj, şişman, cüce şakaları yaptım. Bu kadar tepki vermediniz ya. İyi tamam. Oldu mu? Mutlu musunuz ha? Vay be arkadaş. Kedilerimi sevmem de suç oldu ha. Tamam ya. Aptal liberal düşüncelerimi alıp gidiyorum. Siz de sonra aram taram düzgün radyo şovmeni ararsınız, tamam mı? Bana kötü davranmayın. Bayşe, aram taram diye bir laf yok. Var işte, var. Var. Tamam mı? Aram taram, bul beni, iğne battı, gül beni. Çocuk tekerlemesi. Kayıtlar da var. Sakın beni denemeyin. Uçak savar olurum. Deyimlerle, atasözleriyle ateş ederim, Allah canımı almasın. Yapmayın bana böyle. Arkadaşlar sanırım çok sıkıldım ben. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Yani biraz dopamin için az önce kendi kendimle. Hatta kakamla müthiş bir kavga ettim. Ah benim canım karım, yanımda evde olsa hiç kavgasız bırakır mıydı beni? Kurban olduğum. Geçen düşündüm de ben galiba sadece deniz seviyesinde yaşayabilen bir canlıyım. Yani Bodrum'da hayat şahane tabii. Hafif rüzgar, kahve, kediler, oksijen bedava akıyor ciğerlere. İnsan kendini Viking gibi hissediyor. Sonra Erzurum'a gittim bir kez. İlk 11 dakikada memeli hayvan olmaktan çıktım, biliyor musunuz? Gerçekten. Yürümüyorum bu arada. Sadece hafif eğimli bir yere doğru baktım. Nabzım yükseldi. Montu giyerken dinlenme molası verdim. Dedim ki herhalde yaşlandım. Yok abi, şehir yüksekmiş. Şehir. Meğer ben yıllardır eksik oksijen görmeden artistlik yapıyormuşum. Bodrum'da insan kendini çok güçlü zannediyor. Deniz kenarında ice latte içip hayat mücadeledir diye story atan adam o benim işte. Erzurum beni 14 dakikada doğaya geri teslim etti, bitirdi vallahi. Bir de Erzurumlular çok rahat. Adamlar gayet normal yürüyor. Sohbet ediyor, poşet taşıyor. Ben işkenceden çıkmış tanık gibiyim. Nefes nefese, ciğerlerim Windows 95 gibi açılıyor. Adam dönüp üşüdün mü abi diyor. Yok kardeşim, vücudum atmosferle pazarlık halinde şu an. O noktada anladım. Kondisyon dediğimiz şey spor değil. Bulunduğun şehrin denizden kaç metre yüksekte olduğu. Beni Everest'e çıkarsalar keşiş gibi ışığa dönüşürüm. Herhalde diye düşünüyorum. Burası Kral Pop Radyo. Akciğer kapasitesi sponsorluğunda. Biraz

Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Atil'de planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
3: Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüy bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
4: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
3: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem. Hadi Meryem aç şu telefonunu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın lütfen yapma.
4: Çekil.
5: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

0: Best of Bay J.
1: Selam milletim. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve akşam şovlarında Bay J diye bir adam çalıştırıyorlar. Bir adam ki... Evet, belki 35 senedir şakalar yaparak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu yaptıklarını aşağı görenleri 3 adet üniversite diplomasıyla susturuyor. Evet. Diplomalarım benim için business class uçmak gibi. Çünkü bu mesleği seçtim ya. Yine o el kadar berbat kokan helada tuvaletimi yapıyorum. Yani business class... Rahmetli babam, lütfen okuma. Okusan da okumasan da dandik bir mesleğin olacak, hissediyorum. Karakterin eğitimi sindirebilir bir karakter değil demişti. Bu arada ben çok iyi üniversitelerde okudum. Hatta Amerika'da UCLA'da elektronik müzik, hit müzik ve ses mühendisliği okudum arkadaşlar. Ama birine UCLA dediğim zaman daha önce hiç duymadıysa o okulu, o çok iyi bir üniversite olduğunu anlatmak zorunda kalıyor. Müzik konusunda en iyisi kanka diyorum. Aa diyor, benim yeğenim de müzisyen. Aa işte giremez o okula o. Almazlar onu. Bir tek benim gibi mükemmel. Neyse.
2: Bay J.
1: Efendim hayatım.
2: Bulunduğun yere nasıl geldin Bay J? Zor oldu mu?
1: Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Bulunduğum yerin bir cacıkmış gibi görünmesini sağladığınız için bu soruyla. Evet, zor oldu. Binlerce sunucu arasından sıyrılıp bir sanayide kendimi göstermem. Belki inanmayacaksınız ama bir haftamı aldı. Belli ki bu iş için çok fazlaydım. Ama ben yine de birkaç yayın yönetmeniyle ilişki yaşadım. Zorunda değildim ama niye diye sorun. Niye Bay J? Çünkü insanlar bu seviyeye kendi zekasıyla ve çabasıyla gelen birini kıskanır. İnandırıcı gelmez. Olayın içinde bir katakulli, bir takım torpiller olduğu izlenimi vermek istedim. Onun için o ilişkileri yaşadım. Ve bu profesyonel olarak görüştüğüm insanlar beni çok tavsiye ettiler. Radyo konusunda asla. Ama olsun, zaten neden yaşıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz vesaire, öyle değil mi? Ya millet, size bir şey diyeyim mi? Kendinizi yaptığınız şey için sevin ya. Yapabilme ihtimaliniz olan diğer şeyi düşünmeyin. Anladın? Tekrar edeyim bak, ne olur. Kendinizi yaptığınız şeyle beraber sevin. Yani yapma ihtimaliniz olan... Diğer şeyi düşünmeyin. Bunu yapıyorsunuz. Bunu. İyi veya kötü önemli değil. Bir şeyleri kabul etmek niye bu kadar zor insan için bilmiyorum. Bakıyorum etrafıma, birçok insan günlük hayatını yaşayıp bir yandan mucizevi fenomen bir olay olmasını bekliyor hayatında. Kendini sevmek neden bu kadar zor olduğu gibi. Yani atıyorum bir Donald Trump, Elon Musk veya ne bileyim dünyayı yöneten 5 aileden birinin mensubu falan değilsiniz. Neden kendinizi sevemiyorsunuz? Söyleyeyim, çünkü sosyal medya size sürekli başka bir hayat gösteriyor. Adam sabah 6'da uyanmış, buz dolu fıçıya giriyor. Çıktıktan sonra Himalaya tuzu yalayıp kripto para tavsiyesi veriyor mesela. Sen de evde ucuzluk marketinden paranın satın alabileceği en ucuz toz kaşarıyla toz yaparken kendini başarısız hissediyorsun. Niye? Çünkü adam videonun sonunda gerçek erkekler böyle yaşar diyor. Kardeş! Kardeşim, gerçek erkek şu an büyük ihtimalle işten çıkmış, trafikte burnunu karıştırıyor. Sakin ol. Bu değil gerçek erkek. Ben size bir şey diyeyim mi? Hayatta çoğu insanın ihtiyacı olan şey başarı değil. Birazcık huzur, biraz sevgi ve internet bağlantısı kopunca modemi yumruklamayacak kadar içsel bir denge. Anladın mı? O otomat da otomat çikolatayı vermediyse vermedi, kaderine razı ol. Aletin ağzını burnunu kırmaya gerek yok. Çok saçma. Bak ben 35 senedir yayın yapıyorum, başarılıyım da hala bazı akşamlar kendi kendime... Lan gerçekten ne yapıyorum ben diye düşünüyorum. Sonra maaş hesabıma yatıyor. Ha, tamam sanat diyorum. Sanat! Burası Kral Pop Radyo millet. Kendinizi fazla hırpalamayın. Hepimiz dev bir kaosun içinde. Mümkün olduğunca karizmatik görünmeye çalışan canlılarız sadece. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir check-up yaptırayım dedim. Doktorun kapısını çaldım. Ya ya, hemen korkmayın. Hani derler ya, öküz gibiyim diye. Doktor aynen öyle söyledi. Bay J dedi, fiziksel olarak tam bir öküz gibisin. Meğer stetoskopun üstüne oturup kırmızı kabloyu kopartmışım. Haberim yok. Asıl bomba sonra patladı. Adam bana döndü, dedi ki Bay J, biraz hareket etmeniz lazım. Fiziksel gücünüz şu an 10 yaşında bir kız çocuğunkiyle aynı. Ya şimdi bu çok kaba bir şey değil mi birine söylenecek? Yani bana öküz demesini narsist kimliğimle bir şekilde absorbe edebilirim. Hatta bunu bir güç simgesi olarak bile pazarlarım ama 10 yaşında bir çocukla kıyaslanmak, bu biraz tatsız geldi. Yalan söylemeyeceğim. Hayır, aynısını o çocuğa yapsan nasıl hisseder? Bak tatlım, fiziksel gücün şu anda Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunan 2026 model bir ego yığınıyla aynı. Çocuk travması, o travmayla tableti elinden bırakır Allah tanımamışsın. Ben aslında vücuduma hiç iyi bakmadım. Çünkü 2010'larda falan şöyle düşünüyordum. Herhalde biz 2026'ya gelene kadar herkesin robot vücutları falan olur diye. Mu oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü bilim insanı, beyefendilerin ve hanımefendilerin, robot vücut yapmaktan daha önemli işleri var. Yok kansere çare bulmak, yok küresel ısınmayı duruyor, yok yapay zekaya şiir yazdırmak. Alo! Ben burada bağışıklık sistemi tüm virüslere dirençli paslanmaz çelikten bir robot vücut istiyorum, tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Ey bilim dünyası! Yakında asit yağmurları başladığında siz de bizim gibi o yağmurda romantik yürüyüşler yaparken diye bağırıp çağıracaksınız. O zaman göreceğim ben sizin o organik vücutlarınızı. Neyse, doktor egzersiz yapman gerekiyor diyor. Ben bunu reddediyorum. Niye? Çünkü kendimi o kadar fazla erkek hissediyorum ki. Fiziksel formum nasıl olursa olsun bir kadın için gereğinden fazla iyiyim gibi.

Hem karım hep ne diyor? Nasıl göründüğün önemli değil. Ben seni olduğun gibi, o göbeğinle, o huysuzluğunla seviyorum. Ben de hep aynısını ona söylemek istiyorum ama... yani 2026'da hayatta kalma içgüdüsüyle dilim varmıyor. Evet. İşte bu mantıkla bir ilişki sürdürmek çok zor millet. İki tarafın da doğal olarak içinden gelerek bir şeyleri feda etmesi gerekiyor, öyle. Ha nedir? 7 senelik birlikteliğimde eşime güzel görünmek için... Lütfen bana bir motivasyon söyleyin be. Ben onun saçlarını kestirdiğini fark etmiyorum diye kıyamet kopuyor. Aa, siz sanıyor musunuz ki o benim sırt kıllarımı tıraş ettiğimi fark ediyor? Zaten zamanında o ormanı temizlemesem yıllık geleneksel buluşmalarımıza kadar o kıllar gene uzayıp bir ekosistem oluşturuyor. Evlilik kolay değil. Geçenlerde bana diyor ki Bahçe sen son zamanlarda çok kendine bakmaya başladın. Her hafta sırt kıllarını aldırıyorsun. Günde iki kere duş alıyorsun. Hayırdır yeni bir aboneliğin bir ilişkin falan mı var? Hanım düşündüğün gibi bir şey değil. Kendi kokumdan rahatsız olmaya başladım. Umurunda bile değil. Benim kötü kokmam da umurunda değil. O benim yaşama ihtimalim olan yasak aşka kilitlenmiş ya. Kıskançlık krizlerimden daha evladır onun için. Kıskançlık usandırır millet. Tıpkı bu bitmek bilmeyen sırt kılları gibi ondan da usandırır. Evet, hiçbir lazer epilasyon kliniği tamamen bitiremedi. Peki ben şimdi bu robot vücut hayallerim ve 10 yaşındaki kız çocuğu gücümle sizi baş başa bırakıyorum. Teknik masadaki o spor salonu görmemiş ucubik arkadaşlarım bize şöyle kaslarımız değil ama en azından kulaklarımızı titretecek bir şarkı versinler. Bay J ve burası Kral Pop Radyo.

0: olsa, ister Migros gelsin sana.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Best of Bay J.
1: Millet nasılsınız? Bay J ben, Türkiye'nin en çok sevilen, en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda, Kral Pop Radyo'da yayındayım. Ve bu yayını Bodrum'daki 6 odalı, 3 katlı, 320 metrekare net kısmi vites deniz manzaralı mütevazi evimden 50 bin dolarlık orta kalite stüdyo ekipmanımla yapıyorum. Ve bugün sizinle biraz ikiliksizlik, iki olamama, olmama durumunu paylaşacağım. İngilizce adı non-duality. Doğu felsefesinde Advaita, iki olmayan olarak bilinen, evrendeki her şeyin aslında tek bir bütünden ibaret olduğunu savunan derin bir felsefi ve manevi akım. Bay J'nizin diliyle özetlemek gerekirse, sen, ben, şu masa, o gıcık kaptığın yan komşu ve uzaydaki kara delik aslında hepimiz aynı şeyiz. Abi ayrı gayrı yok kardeş diyen bir felsefe. Biz kendimizi ayrı birer dalga sanıyormuşuz okyanusta ama hepimiz aynı farkındalık okyanusunun suyuymuşuz. Öyle yani. Ben de bunu duyunca o narsist zekamı çalıştırayım dedim. Hemen telefona sarıldım, bankayı aradım. Müşteri temsilcisine dedim ki hanımefendi, biliyorsunuz evrende non-duality, ikiliksizlik hakim ve acayip niş şu sıra. İnanılmaz moda, herkes non-duality diyor, başka bir şey demiyor. Teknik olarak şu anda ben bankayım, bankada ben. Dolayısıyla benim size olan kredi kartı borcum aslında kuantum seviyesinde sizin kendi kendinize olan borcunuz. Gelin bu illüzyona bir son verelim, hesabı sıfırlayalım. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Bay J Bey, felsefeniz harika ama sistemimiz hala dualite. Evet, yani ödeyen ve ödeten ayrımı üzerinden çalışıyor. Faizi yansıtıyorum, hayırlı kazançlar.
2: Faizi yansıtıyor, hayırlı kazançlar.
1: İşte görüyorsunuz bak, evrenle bir olmak, okyanusta bir parçamız olan dalgalarla sörf yapmak, banka kasasıyla aynı malzemeden yapılmış havalı ama iş faturaya gelince acımasız bir gerçeklik var hayatta ya. İşte tam o anda insan anlıyor. Spiritüel uyanış başka şey, otomatik ödeme talimatı başka şey. Adam Himalaya'ya gidiyor. Himalaya'da mağarada oturup benlik bir illüzyondur diye 11 sene meditasyon yapıyor. Dönüşte havaalanında taksici diyor ki abi köprü geçişini sen ödüyorsun biliyorsun değil mi? Çünkü sistem o kadar net ki. Evren tek olabilir ama IBAN'lar hala ayrı ayrı. IBAN'lar birleşince bulacağız mutluluğu. Bakın bu non-duality, ikiliksizlik mevzusu çok enteresan. Adam diyor ki acı çeken ego. Tam da benim egonun adı niye kredi kartı ekstresinde yazıyor o zaman? Acı çekeni egoysa, madem her şey aynı bilinçse neden benim bilinç her ay asgari ödeme tutarı diye tehdit mesajı alıyor? Demek ki evren bir olabilir ama hukuk departmanı bireysel çalışıyor. Non-duality'ye girmiyor. Ya modern insanın bütün olayı bu. Yani bir yandan bilinç yükseltmeye çalışıyoruz. Öbür yandan kargocu arayıp abi aşağı iner misin deyince sinirden kundalini'yi ters çeviriyoruz. Sizin hiç kundalininiz ters döndü mü? Sabah spiritüel reels izliyoruz. Anda kal. 5 dakikada trafikte önümüze biri kırıyor. Senin ben farkındalığını diye giriyoruz. Evet. Bir de bu akımların neredeyse tamamı inanılmaz havalı isimlerle geliyor artık. Eskiden mahallede biri boş boş tavana baksa işsiz derlerdi. Şimdi kozmik farkındalık içinde. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam 3 gündür duş almamış. Çorapları biyolojik silah gibi olmuş. Ama kendini tanıtıyor. Ben materyal dünyadan çıktım. Yok abi çıkmadın. Hepimiz materyalini feci derecede hissediyoruz. Yani leş gibi kokuyor. Zaten kira ödemiyorsun. Her kaldırım bir gayrimenkul senin için. O yüzden benim vardığım sonuç şu. Belki gerçekten hepimiz aynı okyanusun dalgalarıyız ama bazı dalgalar business class çalışıyor, öyle yaşıyor. Bazıları da kıyıya vurmuş poşet gibi. Benim gibi sürüyor. Hayatın özeti işte. Hey gala, birazdan burada Kral Pop Radyo'da evrenin tek bir bilinç olup olmadığını çözememiş ama tost makinesinin neden hep en aç olduğum zaman bozulduğunu araştıran programımla devam edeceğim. Ya da

0: Best of Bay J.
1: Merhaba millet, burada Kral Pop Radyo'da ekonomik durumuyla yaşam tarzı arasında ciddi fikir ayrılıkları bulunan Bay J yayında şimdi. Abi hepiniz hoş geldiniz. Yaz kapıda, yaz geldi. Bodrum'da hava sıcaklıkları böyle bir 21-23 hadi 25'leri falan zorlarken Haziran'ın 15'inde asıl böyle sıcak 28 ve üstü havalar geliyormuş. Mevsimler değişti bence ya. Bodrum eskiden daha sıcaktı. Ben sadece 5,5 senedir burada yaşıyorum da. Anlatıyorlar. Anlatmayın. Anlat abi. Bütün yani tatlının kaymağını siz yemişsiniz. Sadece alt tarafı kalmış ekmek kadayıfın. Bunu mu yiyeceğiz şimdi biz? Yaz geldi sayılır. Instagram'ı açıyorum. Herkes teknede. Bir insan bu kadar mı denizde olur ya? Ülkede karadan utanan gizli bir topluluk falan mı var? Anlamıyorum ki. Bir de bir arkadaşım tekne aldığı zaman anında fark ediyorum. Hemen karakteri değişir mi bir insanın ya? Normalde karada tost yerken peçeteyi ikiye bölüp kullanan adam denize çıkınca deniz insanı oldum ben ya diye dalacak. Bir anda cümlelerin içinde marine, rota, koi falan girmeye başlıyor. Ya bırak hala, Rahmi Koç musun ya? Ya 3 hafta önce metroda simit yiyorduk beraber. Yapma Allah aşkına. Tamam, aldın tekneyi. Bravo. Ama ne derler? Doğruyu söylerler. Evet, en güzel tekne arkadaşının teknesi. Bir satın alırken bir satarken en mutlu olursun derler. Çünkü tekne sahibi olmak çok yorucu bir şey. Çok da zor. Yani insanların tekneleri niye bu kadar romantize ettiğini anlamıyorum. Tekne dediğin şey denizin üstünde duran bir masraf. Aslında evet. Karada problemin yok sanki. Bir de suyun üstüne taşıyorsun hayatını. Bir keresinde devasa bir mega yat gördüm Fransa sahillerinde. 110 milyon dolar. Öyle bir para ki artık insanın beyninde sayı olarak işlemiyor. 110 milyon dolar. Şimdi 45 oldu mu dolar? Evet. 110 milyon dolar. 450 milyon lira mı yapıyor? Hayır, hayır manyak. 450 milyon dolar. 110 milyon dolar ne demek biliyor musun? O noktadan sonra para değil, süper kahraman orijin hikayesi gibi artık. O 110 milyon dolar başka türlü bir para. Yatın deposunu doldurmak 400 bin dolar tutuyormuş. Hürmüz'ün durumuna göre 2 aşağı 3 yukarı. 400 bin dolara doldurduğun depoyla nereye gidiyorsun o yakıtla? Atlantis'i mi arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir de teknelerin isimleri çok komik oluyor. Yani Freedom, Eternity, Blue Dream. Geçen Bodrum'da yine gördüm ya. Just Another Toy. İşte sadece başka bir oyuncak. Bak servet düşmanı değilim ama... Zenginliğin Wagyu bifteyi pişirirken mangaldan çıkan dumanı gibi yüzüme üflenmesinden hoşlanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben de kendi arabama isim koyacağım. Evet, 2009 model. 2009 model arabamın arkasına şöyle yazıyorum. Elimden gelen buydu. Ya da bazı kararlar genç yaşta alınmalıydı. Ve insanlar beni bazen kendini beğenmiş buluyor. Halbuki tamamen yanlış anlaşılıyorum. Ben sadece olağanüstü olduğumu gizlemeye çalışmaktan yoruldum. O kadar.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Best of Bay J.
1: Pekala tontonlar, yaz geliyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bakalım? Diyetten bıktınız mı? Biliyorum, biliyorum ve sizi çok iyi anlıyorum. Aslında diyet yapmadan da kilo verilebilir. Mesela enflasyon karşısında pozisyonlarımızı doğal olarak küçülttüğümüz için sistem kendi kendini dengeliyor olabilir. Bağcay'ınız da bu ara kilo sorunuyla uğraşıyor. Dışarıda bakınca adam fidan gibi dersiniz ama bir de benimle tabii her akşam birlikte uyuyan karım. Bağcay saçmalıyorsun, burası sırtın mı yoksa yeni bir kıta mı keşfediyoruz falan gibi şeyler söylemeye başladı. Artık asabımı bozuyor ya. Kral Pop Radyo, akşam saatlerinizi klişe konular ve boş sohbetlerle değil, benim o rafine narsisizmimle şifalandırmaya çalışıyorum. Diyorlar ki en etkili diyet formülü akşam 7'den sonra bir şey yememek. Çok güzel söylüyorlar. Bu sistem sanırım sadece akşam ana haberleri izleyip saat 9'da uyuyakalan tarih öncesi canlıların uygulayabileceği. Ben gece acıkıyorum, asıl gece bir aslan gibi, yani saat 19'da yemeği yiyorum. Gece saat 1 sularında o aslan uyanıyor etrafına. Ceylan yok mu diye ben. Keşke aslan olsa, keşke ceylan yesem. Buzdolabında pislik arıyorum yiyecek. Karım diyor ki eve sırf sağlıklı şeyler alırsak mecbur kalıp onları yeriz. Öyle değil hayatım. Dışarıda 24 saat açık olan o meşhur dürümcü aplikasyonları varken senin brokoli haşlamana kim bakar? Hani derler ya, ilaç al hastayım desen üşenir çıkmazsın gece 3'te bir acılı Adana almaya. Her zaman çıkarım. En kötüsü de evde hiçbir şey bulamadığım zamanlar oluyor, biliyor musunuz? Sokak serserisi gibi dolanıyorum evde. Bana yiyecek lazım, bana yiyecek. Bana 3-5 tane sosis lazım. Bazen sabaha karşı bir şey bulamıyorum evde. Sadece havuç ve salatalık var, tamam mı? Tam şef bıçağıyla kendimi kesecekken bir paket bayat çorba krutonu buluyorum. Çorba krutonu, evet, kıtır ekmek buluyorum. Fena değil, fena değil. Üzerine biraz tereyağı sürünce gurme bir şeye çevirebilirim. Bu arada karım yeme alışkanlıklarından feci derecede rahatsız. Beni hiç dinlemiyorsun. Erkekler çok kaba yaratıklar. Biz kimseyi dinlemezmişiz. Bu ve diğer sözde problemlerimizi çözmek için yeni bir akademik kariyer yapmaya karar verdi, biliyor musunuz? Psikiyatrım ve psikolojik bir şeyler okuyayım. Evli erkekler ne demek istediğimi çok iyi. Ben artık dinliyormuş gibi yapma sanatında uzmanlaştım arkadaşlar. Evet. Tabii, kesinlikle aşkım. Bak buna çok şaşırdım. Bazen o kadar dalıyorum ki. Diyor ki, Bayce dedem gerçekten öldü diyorum sana. Ben anlıyorum, anlıyorum. Tabii ki ya. Bir de şimdi onun çok kültürlü arkadaşları var. Bazen beraber, yok benimkiler. Evet, bazen beraber yemeğe çıkıyoruz. Arkadaşlar tamam, beni tanıyorsunuz. Kendi çapımda entelektüel biri sayılırım. Paranın satın alabileceği en iyi kitaplığa sahibim. Ama bu insanlarla yemeğe çıktığımda kendimi ilkokul terk gibi hissediyorum. Sen anlat Bahşe. 2026'da radyo yayıncılığının epistemolojik kökenleri hakkında ne düşünüyorsun bakalım? Ben de diyorum ki Madonna adını Esther diye değiştirmiş. Duydunuz? Şakalar, şakalar. Evet. İyi akşamlar millet.

0: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Ben sana güveniyorum. Hatta şey itiraf edeyim. Sana hayatta kimse güvenmediğim kadar güveniyorum.
7: Ya insan şöyle bir çiçeğin solup gitmesine müsaade eder mi?
8: Böyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapis unut onu.
9: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

0: Öyle bir şey olmayacak. Bak dilimde tüyü bitti artık. Öyle bir şey olmayacak, tamam mı? Hapis mapsı, unut onu.
1: Ama benim sana bunları anlatmam lazım. Yoksa Kadir her şeyini kaybedecek.
0: Meryem aç şu telefonunu. Hadi Meryem, hadi Meryem aç şu telefonunu. Sakın yapma böyle bir şey. Sakın, lütfen yapma.
1: Çekil.
2: Çirkin sezon finaliyle yarın akşam Star'da.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle